neçeler oldu sanki. Anı şunda kuşkullu olsun ko beri yapsan da işten bir yağı çatak dedi ne maga. Oy barçın dedi bu menin hatınlığa kömme yaptı. Balki könüp kalar olayatkan kuşun kullu olsun deyip yek ağız bayağı kultay bop bargan alpamış. Kenap kanı gaptın manasığa düşünme yok mu ya bulmasa avalgıda tili kalçama.

Osman'da tolgana oyunuz. Hev abad boptu daya cayınız. Yıllarga birgene sıyınız. Edeşlerde sürü.

Yalarmaya başınız. Hay hay hay, obat buldum ayadaşınız. Neçede boğanı coşunuz. Katar cara şara tişiniz.